0: первых знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».
1: Çekilir dert değil sevgilim. Gurbetin soğuk geceleri. Alın yazım kaderim benim. Arada aşkın hatırı olmaz.

gurbetin ıssızdır geceleri. Yar teninin sıcağına hasretim. Arada